Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

0: Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."
1: وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: İşte kazandıkları günah yüzünden zalimleri böylece birbirinin peşine takarız.
1: يَا

0: O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzde karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.
1: ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ
0: Demek oluyor ki senin Rabbin halkı habersizken ülkeleri haksız yere helak edici değildir.

Rabbin müstağni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

0: Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.
1: وجاء

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: Böylece şirk ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

0: Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
1: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ

Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir. O da

Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da odur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki: Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.''

sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

0: Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.
1: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.
1: قُلْ هَلْ

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ إِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

0: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
1: Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

0: طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
1: Kur'an'ı size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

0: Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu 10.

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.

0: De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.
1: قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
1: لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ
0: Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.

0: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan odur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

Ey Muhammed! Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Azabımız onlara gelince biz gerçekten zalimlermişiz demekten başka sözleri olmadı.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Biz mutlaka kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız, peygamberlere de soracağız.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

0: Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. İnce bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.

0: Günaydın İlkem, herkese mutlu, huzurlu, farkındalık dolu, bol enerjili ve sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Yine tarihler hafta sonunu gösteriyor ve her cumartesi ve pazar olduğu gibi bugün cumartesi. Cumartesi akışıyla karşınızdayız efendim ülkede hafta sonu programında. Saatlerimiz sabah 7'yi gösteriyor, tarihler de 4 Temmuz cumartesi 2026'yı gösteriyor. Ben Erman Yapanlı efendim. Bu saat diliminde hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında canlı yayındayız. Türkiye'den dünyadan önemli gündem başlıklarını ekranlarınıza tabii ki getireceğiz. Önemli gelişmeler yaşanıyor. İlerleyen dakikalarda şöyle yazılı basına bakacağız. 4 Temmuz tarihinde gazetelerde o ilk sayfada hangi haberler var? Onları beraber okuyacağız efendim. O yüzden fazla zaman kaybetmeyelim. Belki biraz uykusuz olabilirsiniz. Çünkü aşırı sıcaklar Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Çok da uyutmuyor bizleri, biliyorsunuz ben de biraz öyleyim. Tabii malum erkekler Dünya Kupası, bizler de onu izliyoruz ekran karşısında. Hem sıcak hem maçlar derken biraz uykusuz kalabiliyoruz. Şimdi ben de sizlerle beraber bu saat diliminde inşallah ayılacağım efendim. O yüzden fazla zaman kaybetmeyelim. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli büyüklerim. Sizi bekliyoruz. Biz başladık. Buyurun. İlk haberimizle başlayalım ki birazdan yönetmenim Enes de İran'dan canlı olarak görüntüleri ekranlarınıza taşıyacak efendim. Biliyorsunuz eski dini lider Ali Hamene için düzenlenen cenaze törenleri Tahran'da başladı. 6 gün sürecek bu program ve program kapsamında Hamene'nin naaşı halkın ziyaretine de açıldı. Binlerce kişi İmam Hümeyni Musalla Camii'ne akın etti. Bir bakalım son görüntüler efendim. Bakın görüyorsunuz. Canlı olarak ekranlarınıza taşıyor yönetmenim Enes. Özellikle Musalla Camii'ne doğru yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. 28 Şubat'tı tarihler. ABD ve İsrail'in düzenlediği suikast saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamene'ye ölümünden 125 gün sonra son görev yerine getiriliyor efendim. Ülkede devam eden saldırılar nedeniyle aylarca ertelenen cenaze programı ateşkesin ardından dün Tahran'da düzenlenen devlet töreniyle başlamıştı. Bugünse Hamene'nin naaşı İmam Hümeyni Musalla Camii'nde halkın ziyaretine açıldı. Gözyaşları ve dualar eşliğinde binlerce kişi cami önünde toplandı. Tahran'daki törenler 2 gün boyunca devam edecek. O bilgiyi de vermiş olalım. Programın 3. günü olan pazartesi günü ise başkentte geniş katılımlı resmi cenaze korteji düzenlenecek ve ardından Hamene'nin naaşı Kum'a uğurlanacak. Kum'da din adamlarının öncülüğünde cenaze töreni ve anma programları gerçekleştirilecek. Daha sonra naaş Irak'a nakledilecek efendim. 8 Temmuz çarşamba günü ise Necef ve Kerbela'da kutsal mekanlarda dini törenler düzenlenecek. Şii dünyasının önemli merkezlerinde gerçekleştirilecek ziyaretlerin ardından cenaze yeniden İran'a getirilecek. 6 günlük cenaze programı 9 Temmuz Perşembe günü Meşe'deki İmam Rıza Türbesi'nde yapılacak. Son törenle tamamlanacak. Hamene'yi burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ali Hamene'nin oğlu yeni dini lider Müşteba Hamene'nin güvenlik gerekçesiyle programa katılamayabileceği de belirtiliyor efendim. İran makamları törenlere milyonlarca kişinin katılmasının beklendiğini belirtti ki canlı olarak Tahran'dan görüntüleri zaten görüyorsunuz. Sayı her geçen gün artıyor. Dediğimiz gibi bu 6 günlük cenaze töreni programına az önce de belirttiğim gibi milyonların katılması bekleniyor efendim. Kısaca Ali Hamene'nin hayatından da bahsedecek olursak biliyorsunuz 37 yıl rehber makamını elinde bulunduran Ayetullah Ali Hamene ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürüldü ki saldırılar daha yeni başlamıştı. İlk günlerde yanlış hatırlamıyorsam öldürülmüştü. 10 yıllar süren iktidarında hiç İran dışına çıkmayan Ali Hamene 19 Nisan 1939'da Meşhed kentinde doğdu. Hamene'nin babası din adamıydı. O da babasının izinden gidip küçük yaşta din adamı oldu. Meşhed'de ve Irak'ın Necef kentinde din eğitimi aldı. İran'ın dini merkezi Kum kentinde gelecekte İslam devrimine liderlik edecek Ayetullah Hümeyni ile tanıştı efendim. İran'da devlet, İslam devleti kurmak isteyen Hümeyni, Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1 numaralı düşmanıydı. Hamene, Hümeyni'nin Paris'te sürgünde olduğu yıllarda onun fikirlerini yaymak için çalıştı. Şah'ın polisi tarafından 6 kez gözaltına alındığı, işkence gördüğü 1979 yılı hem İran için hem Hamene için adeta dönüm noktası oldu. 1979'un 16 Ocağı'nda Şah Muhammed Rıza Pehlevi ülkeden kaçtı efendim. 15 yıldır sürgünde olan Ayetullah Hümeyni 1 Şubat'ta Paris'ten Tahran'a döndü. 11 Şubat'ta ordunun teslim olmasıyla Hümeyni'nin liderliğindeki ayaklanma amacına ulaştı. Sürgünden dönen Hümeyni İslam rejimini kurdu. 40 yaşındaki Hamene'yi yeni lider Hümeyni'nin en yakın çevresindeki isimlerden de biri oldu. Devrim konseyinde görev aldı, milletvekili oldu ve savunma bakan yardımcılığı da yaptı. İran'ın en etkili kurumlarından biri olan devrim muhafızlarının kuruluşuna katıldı. Rejimin en önemli isimlerinden biri haline gelen Hamene'yi 1981'de camide konuşma yaparken suikast girişimine uğradı. Patlamada ağır yaralandı. Hamene'nin sağ kolu felçli kaldı. Bundan iki ay sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan peş peşe düzenlenen suikastlarda öldürüldü ve 42 yaşındaki Ali Hamene'yi 4 ay sonra %95'in üzerinde oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Hamene'nin Cumhurbaşkanlığı dönemi ise 8 yıl süren ve yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne, 2 milyon kişinin yaralanmasına neden olan İran-Irak savaşıyla geçti efendim. 1989 yılı hem dünya hem İran için yeni bir dönüm noktasıydı. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş biterken İran, İslam rejimi kurucu lideri Hümeyni'yi kaybetti. 49 yaşındaki Hamene'yi bu defa Uzmanlar Meclisi tarafından İran'ın en üst makamı olan Velayeti Fakih, yani dini liderlik görevine seçildi. Ancak Hümeyni'nin kurduğu İslam Cumhuriyeti'nde liderlik koltuğuna üst düzey bir din adamının oturması gerekiyordu. Hamene'yi'nin dini bilgisinin liderlik için yeterli olmadığını düşünenler çoğunluktaydı. Eleştirilerin önüne geçmek için Hamene'yi bir gecede Ayetullah ilan edildi ve anayasa da değiştirildi. Hamene dönemi ABD ve İsrail karşıtı söylemin devlet politikası haline geldiği bir dönem olarak kayda geçti. İran'ın nükleer programı, bölgedeki silahlı gruplara verilen destek ve direniş ekseni olarak adlandırılan stratejik ağ bu dönemde de güç kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, biz yine ilerleyen dakikalarda Hamene'nin bu uzun sürecek olan cenaze törenine, anma programlarına yine canlı olarak İran'dan, Tahran'dan ekranlarınıza getiririz ama şimdi gündemin diğer başlıklarına da tabii ki bakalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle bir araya geldi efendim. Toprağın millet için ne anlama geldiğini anlattı ve ilçelerde biliyorsunuz kasket takarak konuşan Özgür Özel'i riyakarlık yapmakla suçladı ve Erdoğan'ın çiftçilere bakın hangi müjdeleri vardı.
1: Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır.
2: Toprakla kurulan gönül bağını Aşık Veysel'in dizeleriyle anlattı. Türk halkı için toprağın önemine dikkat çekti.
1: Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Ziraat 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım sektöründe yapılan atılımları sıraladı, muhalefeti şov yapmakla suçladı.
1: Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere müjdeleri de sıraladı. Kadın ve çiftçi kredisi limiti 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. Küçük ve büyükbaş hayvancılık kredileri de yükseltildi.
1: Kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
0: Çiftçilere müjdeler böyleydi efendim. Şimdi devam edelim, bakın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Yürütülen teknik incelemelerde şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından adli makamlar düğmeye bastı. Yaşanan bu gözaltı gözleri Veli Ağbaba ve yakın çevresine yönelik daha önce açılan soruşturmalara çevirdi. Zira kısa bir süre önce de İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında Ağbaba'nın başdanışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı. Danışman Akyılmaz Seferihisar'daki 6 villa için yapı kullanım belgesi verilmesi karşılığında hesaba gelen 500 bin lirayı rüşvet değil, depremzede bursu olarak savunmuştu. Üstelik bu parayı 1,5 saat sonra Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına aktardığı, paranın öğrencilerin harcama kartları için limit yetersizliğinden dolayı milletvekilinin hesabına geçirildiği öne sürülmüştü. Soruşturma dosyalarındaki iddialar bununla da sınırlı değil. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir diğer soruşturmada Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'te çarpıcı bir iddiada bulunmuş, Veli Ağbaba'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kendilerinden 1 milyon euro istediğini öne sürmüştü.
0: Şimdi affedersiniz birkaç gündür efendim sosyal medyada takip ettiğiniz herhalde. Yoğun eleştiriler vardı kendisine ki haklıydı herkes tabii ki stand-up gösterisinde şaka adı altında böyle hadsiz söylemlerde bulundu. Deniz Göktaş biliyorsunuz dini değerleri aşağıladı, Cumhurbaşkanı'na hakaret etti ve tutuklandı, cezaevine gönderildi efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Göktaş'a destek için İstanbul'a gitti o mahkeme salonuna ama orada da tepkiyle karşılandı Kılıçdaroğlu. Özgür Özelciler diyelim artık onlar tarafından. Bakalım neler yaşanmış, izleyelim.
2: Dini değerleri hiçe sayarak Kur'an-ı Kerim'le dalga geçti. Soluğu demir parmaklıkların arasında aldı. Hakkında başlatılan soruşturma sırasında Deniz Göktaş'ın yurt dışında olduğu belirlenmişti. Türkiye'ye döndüğünde pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı. Deniz Göktaş emniyet sorgusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'a destek olmak için Gürsel Tekin'le birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gitti.
3: Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz.
4: Desteğe mi geldiniz Deniz Göktaş için?
3: Evet.
2: Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Adliyedeki kalabalık Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kalabalık Kılıçdaroğlu'nun dışarı çıkmasını istedi. Yaşanan gerginlik üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri olayların büyümemesi için çevrede tedbir aldı.
5: Dışarı, dışarı, dışarı.
0: Şimdi bu Deniz Göktaş olayı hakkında zaten herkes konuştu. Konuşulacak her şey de söylendi. Sosyal medyada benim de önüme düştü. Özellikle yani Yüce Yaradan'la ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'le ilgili yapmış olduğu böyle komik olmayan, aklınca dalga geçen espriler. Demeyelim tabii espri de değil ama şimdi para verenler zaten oraya şöyle gidiyor efendim, şartlanmış, ön yargılı, ya ağzından ne çıksa ben güleceğim. Orada gülenlerin de bence günahsız olmadığını söyleyelim. Onu gaza getirip o sahnedeki işte bu adamı o da daha da böyle belki de saçmaladı. Ama şu var, inandığımız değerleri tabii ki savunacağız efendim. Burası Müslüman bir ülke. Yani zaten komik değil. Onun esprisi bile yapılamaz. Yani belli kırmızı çizgiler vardır. Onu da her şeyinde mizah olmaz efendim. Onu söylemeye çalışıyoruz. Bakalım. Biz devam edelim. Amerikan medyasına bakacağız. Özellikle İsrail'in müzakere sürecinde İki üst düzey İranlı isme suikast planlandığı öne sürüldü ki zaten İsrail kaşımaya başladı bazı şeyleri farkındaysanız. Suriye'de geçen bir patlama yaşandı. İsrail'in yaptığı söyleniyor. Washington yönetiminin planı öğrenmesinin ardından İsrail'e doğrudan müdahale ederek geri adım atmasını talep ettiği de iddia edildi. Bir bakalım bu haberin de detaylarını, ardından Suriye'de de farklı gelişmeler oluyor, onları da takip edeceğiz.
2: Suikast planı istihbarat ağlarına takıldı. Kanlı operasyon son anda engellendi. Amerika ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerine gölge düşürecek bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Amerikan basınına konuşan yetkililere göre İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik suikast planı hazırladığı aktarıldı. Bu operasyonun da son anda engellendiği belirtildi. Washington Post gazetesinin haberine göre Trump yönetimi İsrail'in İran'ın baş müzakerecilerini hedef almasından endişelendi. Özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik olası suikast planlarına şiddetle karşı çıkıldı. İlkbahar aylarında aracılar üzerinden Tahran'a İsrail'in niyetleri konusunda uyarı iletildiği de iddia edildi. Analistler Washington'ın İran'a doğrudan uyarı gönderme ihtiyacı hissetmesinin Amerika ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını ve Trump yönetiminin İsrail hükümeti üzerindeki sınırlı etkisini ortaya koyduğunu değerlendiriyor.
0: Suriye'den bahsetmiştik. Şimdi orada yeni meclis şekilleniyor efendim. Terör örgütü SDG-YPG çizgisine yakın hiçbir isme yer verilmemesi de listenin en dikkat çeken yönlerinden biri oldu hiç kuşkusuz. Listede akademisyenler var, kanaat önderleri var, eski tutuklular ve sanat camiasından yani Suriye'deki sanat dünyasından önemli isimler de yer aldı efendim mecliste. Gelin bakalım o listeye.
2: Şam yönetimi geçiş sürecinde yeni bir sayfa açtı. Suriye'de 210 kişilik yeni halk meclisinin yapısı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a anayasal yetkileri kapsamında meclisin üçte birini oluşturan 70 ismi doğrudan atadı. Böylece Esad rejiminin ardından şekillenen geçiş döneminin en önemli siyasi aşamalarından biri daha tamamlanmış oldu. Şam yönetimi listelerin mezhepsel ya da etnik kota anlayışıyla değil, liyakat ve ulusal şahsiyetler temelinde oluşturulduğunu duyurdu. Listede akademisyenler, uzman isimler, kanaat önderleri ve Esad döneminde tutuklanmış 13 kişi yer aldı. Kadın milletvekili sayısı da yeni atamalarla arttı. Ünlü oyuncu Rosina El-Laskani'nin meclise girmesi de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Kürt toplumu mecliste hem seçimle gelen hem de atanan isimlerle temsil edilirken Türkmen toplumuna da yeni listede yer verildi. Buna karşılık terör örgütü YPG-SDG çizgisine yakın herhangi bir ismin mecliste yer almaması Şam'ın siyasi tercihine dair en net göstergelerden biri olarak değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Esad Eşşeybani bu adımı yeni Suriye vizyonunun önemli bir aşaması olarak tanımladı. Parlamentonun devlet kurumlarının daha etkin ve güçlü biçimde inşa edilmesi yönünde somut bir adım olduğunu söyledi. Yeni Halk Meclisi 6 Temmuz'da ilk kez toplanacak. Milletvekilleri yemin edecek. Ardından Meclis Başkanlık Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon kurulacak.
0: NATO zirvesi önümüzdeki günlerde yani bu hafta içi 7-8 Temmuz'da Ankara'da liderler arasında daha tabii NATO zirvesi başlamadan da görüşmeler var efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biliyorsunuz Meloni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı bir sempati duyuyor yani hayran karakterine kişiliğine. Şimdi görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı tabii ki. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bugün Türkiye'ye geliyor. Bakalım daha neler olacak. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan Türkiye'de düzenlenecek NATO liderler zirvesinde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediğini belirtti. Öte yandan İletişim Başkanlığı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. İkili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmede iki ülke iş insanlarının katılımıyla düzenlenecek. Türkiye-Pakistan iş forumunda ise yeni yatırım fırsatlarının masaya yatırılması planlanıyor. Şimdi NATO zirvesine bazı liderler pazartesinden gelmeye başlayacak. Kimi de zirvenin başladığı gün hemen sabah saatlerinde gelecek. O kişilerden biri de Amerikan Başkanı Donald Trump efendim. Ziyaretin ayrıntıları da netleşmeye başladı.
2: Ankara tarihi zirveye hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ziyaret programı netleşmeye başladı. NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelecek Trump 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Ziyaretine Anıtkabir'le başlayacak, ardından Beştepe Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Amerikan Başkanı'nın makam aracına Cumhurbaşkanlığı atlı tören birliği eşlik edecek. İki lider önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Masada Kaan Savaş uçağında kullanılacak F-110 motorları, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, Suriye, Gazze ve bölgesel güvenlik başlıkları yer alacak. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi, çeşitli alanlarda ikili anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Trump'ın gelişinden önce yüzlerce kişilik Amerikan ön heyeti Ankara'ya gelecek. Gizli servis ajanları ve lojistik ekipleri güvenlik hazırlıklarını tamamlayacak. Trump'ın kullanacağı zırhlı makam aracı da askeri nakliye uçağıyla Türkiye'ye getirilecek. Zirve boyunca Ankara'da geniş güvenlik önlemleri uygulanacak. Liderlerin güzergahlarında trafik düzenlemeleri yapılırken kritik bölgelerde hava güvenliği de artırılacak.
0: Bu arada Ankara'da efendim NATO Liderler Zirvesi tedbiri kapsamında güvenlik uygulamaları da arttırıldı biliyorsunuz ve yürütülen güvenlik uygulamaları sonucunda aranan 4000'den fazla şahıs yakalanmış.
2: NATO Liderler Zirvesi öncesi başkentte alarm seviyesi yükseltildi. Güvenlik tedbirleri en üst noktaya çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü zirvenin güvenli ve huzur içinde gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık 3 ay önce harekete geçti. Kent genelinde planlanan uygulamalarda binlerce polis görev aldı. 4 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında Ankara'nın dört bir yanında kapsamlı denetimler yapıldı. 1,5 milyondan fazla kişi sorgulandı. Yaklaşık 930 bin araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 4000'den fazla aranan kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de sahadaydı. NATO Liderler Zirvesi tedbirleri kapsamında yürütülen uygulamalara bizzat katıldı. Denetimleri yerinde inceleyen Yüksek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
0: Tabii sosyal medyada şöyle görüntüler de olmuştu efendim hep geçtiğimiz günlerde. Ankara'da biliyorsunuz ayrı bir güvenlik teyakkuzu yaşanıyor. Onun dışında da yollar böyle bal dök yalı olmaya başladı. Mazgallar yollarla aynı şekilde seviyeli bir şekilde yapılıyor. Yani keşke diyor ki Ankaralılar hani biraz daha böyle NATO zirvesi uzasa neredeyse Dubai'ye dönecek diyorlar Ankara. Darısı diğer şehirlerin başına NATO zirvesi olsun inşallah. Şimdi devam edelim efendim. Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon da %32,11 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise %17,75 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı da %13,51 olarak netleşti. Dün çünkü enflasyon açıklanmıştı biliyorsunuz. Kira ve iş yerlerine uygulanacak o tavan zam oranı ise %32 olarak hesaplandı efendim. Gelin dünün o hesaplarının detaylarına bakalım. Ardından emeklilerin paralarına bakacağız, maaşlarına.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti.
6: Ocak ayı 4,84, Şubat 2,96, Mart 1,94, Nisan 4,18, Mayıs 1,17, Haziran'da açıklandı 0,99 olarak.
2: Çekirdek enflasyon yıllık %29,84'te tahminlerin altında arttı. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla SGK ve Bağkur emeklilerinin 6 aylık zam farkları da netleşti.
6: SSK Bağkur emeklilerimiz de bu enflasyon farkı üzerinden maaş zammı alacaklar. Bu çerçevede baktığımızda en düşük emekli maaşımız 20 bin liradan 23.552 liraya çıkmış oldu.
2: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise enflasyon farkıyla toplu sözleşme zammı dikkate alınarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memurların enflasyon farkı %6,08 olarak oluştu.
6: 13,52 gördüğünüz gibi 13,52 rakamına ulaşmış oluyoruz ve memurlarımız, memur emeklilerimiz bu dönem 13,52 zam alacaklar.
2: Son artışla birlikte en düşük memur maaşı 70.258 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 31.527 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı ise 23.552 lira oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,03 olarak hesaplandı. Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak gerçekleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, küresel enerji fiyatları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını bildirdi.
0: Ve merak ediliyordu, en düşük emekli maaşı efendim. O teklif meclise sunuldu ve teklifle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya çıkartılıyor. İnşallah bir an önce o mecliste de kabul edilir. Peyderpey ilk maaşlar zamlı olarak yatar efendim. İzleyelim bu haberin detaylarını da.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşti. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise %13,52 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme de gündeme geldi. AK Parti tarafından hazırlanan en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifte en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilmesi öngörüldü.
0: Şimdi efendim İstanbul'un en büyük sorunu zaten devam ediyor. Yani hayat pahalılığı, İstanbul'un ayrı bir enflasyonu var. Yani İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul'daki fiyatlar aynı değil biliyorsunuz. Hele ki kiralık konut piyasası aldı başını gidiyor İstanbul'da. O fahiş artışlar durdurulamıyor. Son bir yılda kiralarda %40'lık bir yükseliş yaşanıyor. Ve megakentte şöyle sıfır da değil yani orta yaşlı diyelim bir 10 yıl 15 yıllık bir binanın 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 40 bin liraya geçmiş durumda maalesef.
2: İstanbul'da konut piyasasında fahiş artışlar yaşandı. Kira fiyatları 45 bin liraya ulaştı. Ev kiralamak isteyenler kara kara düşünmeye başladı.
7: Son zamanlarda İstanbul'da kiralık ev bulmak oldukça güç bir hale geldi. Üstüne bir de lokasyon durumu eklenince kiralarda artış yaşandı. Verilere göre İstanbul'da son bir senede kiralık ev fiyatlarında %40 artış meydana geldiği gözlemlenmişti. Özellikle Bakırköy, Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de kiralık ev fiyatları 80 bin liraya kadar çıktığı görüldü. Esenyurt, Esenler ve Beylikdüzü'nde ise kiralık ev fiyatları 25 ila 35 bin arasında değişkenlik gösteriyor.
8: Şu anda kentsel dönüşümün de yoğun olması sezon olarak da okulların kapanmasından sonra kiralık daire sezonu başlamış oluyor bizlerde. Burada da tabii ki çok ciddi bir hareket oluyor ve bu da otomatikman direkt kira fiyatlarına yansıyor. Daha önceki aylarda işte Mart, Nisan, Mayıs aylarında çok durgun geçen bir sezondu kiralık konutlarda. Ama Haziran ayıyla itibariyle hem fiyatlar hem de arayışlar çok fazla var. Direkt kira fiyatlarına yansıyor.

0: kısım lokasyon. Lokasyon ne kadar merkezi ise, ne kadar şehir içinde ise ya da işte teknik özellikleri, site özellikleri ne kadar fazlaysa kira rakamlarına otomatikman etki ediyor.
1: Kira bedelleri üzerinden en belirleyici unsurlardan biri de binanın yaşı. Verilere göre kiralık konut fiyatları ilçeye, binanın yaşına ve özelliklerine göre 25 bin TL ile 90 bin TL arasında değişebiliyor.
0: Bakın Beşiktaş'ta 2+1 bir daire 80 bin lira, Şişli'de 60 bin TL, Maslak'ta 80 bin TL, Bakırköy'de 80 bin TL, Kadıköy'de 70 bin TL. En ucuz kira rakamları da işte Esenyurt 25 bin, Esenler 35 bin, Avcılar 30 bin, Beylikdüzü 35 bin.
1: Uzmanlara göre kira artışının başlıca sebeplerinin başında ev sahiplerinin kentsel dönüşüm projelerini bahane etmesi geliyor.
0: Bu da kentsel bölgelerinde mülk sahiplerinin kısa dönemde oturmalarına rağmen bunu biraz fırsata çevirdiler. Orada da fiyatlarda yükselmeler yaptılar.
2: Sevgili izleyenler, Türkiye'nin dört bir yanından üreticiler, akademisyenler ve sektörün önde gelen isimleri aynı çatı altında buluştu. Tarımın geleceği, üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçinin finansmana erişimi İstanbul'da düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında masaya yatırıldı ve organizasyonda tarımın geleceğine yön verecek önemli mesajlar da verildi.
1: Daha verimli üretim, daha güçlü finansman, daha sürdürülebilir bir gelecek. Türkiye'nin tarım vizyonuna ışık tutan önemli buluşmalardan biri İstanbul'da gerçekleşti. Ziraat Bankası'nın geleneksel hale getirdiği 5. Tarım Ekosistemi buluşması Haliç Kongre Merkezi'nde sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi.
3: Biz burada aslında bir platform oluşturuyoruz. Burada çiftçilerimizin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarını, gerekirse bazı birebir ilişki yönetimi ile birbirlerini tanımalarını, özellikle uzman kişilerin, akademisyenlerin burada anlattıkları bazı önemli vakalar üzerinden bazı konularda yeni bir fikir veya yaptıkları işi daha iyi yapabilecekleri küçük bir kıvılcım alabiliyorlarsa bizim için en büyük mutluluk bu olur. Bunun peşindeyiz.
1: Kamu temsilcileri, üreticiler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri gün boyunca tarımın geleceğini konuştu. Sürdürülebilir üretim, verimlilik, finansman olanakları ve tarım sektörünün gelişimine yönelik yeni yol haritaları değerlendirildi. Program Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın konuşmasıyla başladı. Ardından verimli ziraat, değerli üretim başlıklı panelde tarımsal üretimin geleceğine ilişkin görüşler paylaşıldı.
4: Ankara Kızılcamam'dan geliyoruz. Lonca Kadın Kooperatifiyiz. Unlu mamuller üretiyoruz. Bazlamamız coğrafi işaretlidir. Onu getirdik.
5: Tabiatın kalbi Bolu'muzun sırtını çam ormanlarına yaslamış Demirciler Köyü'nde Bolu Gelinci Kanımeli Kadın Kooperatifiyiz. 58 köy gelini bir araya geldik ve kadın kooperatifimizi kurduk. Üretmeye devam dedik. 6 tane seramız, bir tane lavanta bahçemiz var ve arkadaşlarımla birlikte 2 kış boyunca eğitimler aldık.
1: Günün son panelinde ise kadınların tarımdaki rolü ele alındı. Kadın ili değer, tarım bereketlenir başlıklı oturumda kadın üreticilerin sektöre katkısı ve kırsal kalkınmadaki önemi değerlendirildi.
3: Sürdürülebilirlik için gençlerimizin tarımda yer alması lazım. Yaş oranını biraz düşürmemiz lazım. Kırsaldan kalkınma açısından kadınlarımızın bu süreçte yer alması lazım. Aslında Türkiye'de kadınlar çok büyük bir potansiyel. Henüz iş gücüne katılım oranı bakımından da değerlendirildiğinde daha aslında orada ciddi bir potansiyelimiz duruyor. Biz banka olarak onlara aslında pozitif ayrımcılıklar da yapıyoruz. Gerek vade, gerek öz kaynak, gerek kredilendirme süreci, gerek fiyatlamada, hani faiz oranı konusunda kadınlarımız ve çiftçilerimiz için çok ciddi avantajlar söz konusu.
5: Ziraat Bankası'nın bu kredileri olmasaydı o projenin içinden çıkamazdık ve şu an yaptığımız yere zaten gelemeyecektik.
2: Değerli izleyenler, tabii ki Ülke'de hafta sonu programı Cumartesi kuşağıyla devam ediyor. Saatlerimiz de 7.30 biraz geçti. Fazla zaman kaybetmeden hemen gazeteleri alalım. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, bir de Yeni Şafak alayım. Artık hangilerini zamanımız süresi içinde okuyabiliriz bilemiyorum ama hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında şimdi yazılı basında öne çıkan başlıkları gelin beraber takip edelim.

0: Ülkede hafta sonunda efendim yazılı basında öne çıkan manşetler. Hürriyet gazetesiyle başlayalım, biraz hızlanalım. Sürü manşete bakıyoruz. Tabii Dünya Kupası biz elenmiş olsak da devam ediyor. Farklı coşkuyla böyle keyifli maçlarla devam ediyor. Hatta şimdiki başlığı okumadan önce sevgili izleyenler şunu hatırlatalım. Dün gece yani Türkiye saatiyle 1'de başlamıştı. Ben hepsini izleyemedim tabii ki sabah yayına kalkacağız diye ama merak da etmiştim. Arjantin Yeşil Burun Adaları biliyorsunuz Yeşil Burun Adaları diye bir haritada kimsenin yerini bile gösteremeyeceği bir ülke var böyle. Bir ada ülkesi 2-3 tane adalar yan yana bulunmuş yer almış bir ülke. Nüfusu böyle 500 bin kişilik futbolla uzaktan yakından alakası yok gibi gözükse de aslında adamlar tüm mücadelesini ortaya koydu. Zaten tarihe geçmişlerdi, gruptan çıkmışlardı yenilmeden. İspanya bile onlara gol atamamıştı. Kalecileri çok iyi, böyle 40'lı yaşlarda ama acayip kurtarışlar yapıyor. Büyük ses getirdi bu Yeşilburun Adaları ve son şampiyon Arjantin'i az kalsın eliyorlardı efendim. Yani Arjantin'in burnundan getirdi Yeşilburun Adaları, onu da söyleyelim. Bu manşeti de çaldım. Benim rejide sevdiğim bir kardeşim var, Musa söyledi bana. Patenti ona aittir. Yine hakkını yemeyelim, söyleyelim. Şimdi ben bunu söyleyince içinden belki şey demiştir. Ya vay Erman abi benim manşeti çalmışsın. Hayır, alakası yok. Çok hoşuma gitti. Bak burada reklamını yaptım Musa'cığım. Şimdi hatta maç 1-1 bitiyor. Uzatmalarda 2-2 oluyor. Son dakikalarda artık penaltılara mı gidecek maç diye düşünürken adamlar artık Yeşilburun Adaları oyuncuları böyle panikledi mi, heyecanlandı mı bilmiyorum. Ben izleyemedim tabii ki maçı. Kendi kalesine gol atmışlar efendim. Yani ben isterdim Arjantin eylesin, tarihe geçsin Yeşilburun Adaları ama yine de helal olsun. Herkesin kalbini, gönlünü kazandı Yeşilburun Adaları. Bir yandan da şimdi Arjantin denince akla Messi geliyor ama onun en büyük rakibi kim? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımı Hırvatistan'ı 2-1 yenerek son 16 turuna kalmayı başardı ama maçta yaşanan bir sahne dünya gündemine oturmuş efendim. Çünkü penaltı oluyor, topun başına Ronaldo geçiyor ve Bismillah dediği görülüyor efendim. Ağzını okumuşlar ki net bir şekilde Bismillah diyor. Öyle bir ritüel yapmış. Ronaldo artık bundan önceki penaltılarında da ona benzer böyle ağzından çıkıyordu Bismillah kelimeleri. Yani doğru yolu bulmuş Ronaldo diyelim. Tabii Bismillah demesinin ana böyle maddelerinden biri de şu. Ronaldo 2 yıldır Suudi Arabistan'da oynuyor. Müslüman bir ülkede. Öyle olunca da İslamiyet'e daha yakın olmaya başladı. Daha böyle... nasıl söyleyelim, ön plana çıkarmaya başladı İslamiyet'i kendi hayatında. Bakarsınız yarın öbür gün Müslüman bile olabilir, onu da söyleyelim. Ve devam edelim Hürriyet gazetesinin logosunun altındaki haberlere. Gerçi emekli zammını verdik az önce, hani farklı haberlere bakıyorum neleri okuyabiliriz diye. İranlılar Mersiyelerle veda ediyor dedik, zaten ilk haberde verdik onu. Koahlılar sıcak uyarısı onlara efendim. Türk Toraks Derneği ejderha sıcaklarının etkisine girdiğimiz şu günlerde koa hastaları için alarm verdi. Çünkü yapılan çalışmalar aşırı sıcağa maruz kalan koa hastalarında ölüm oranının %16 ile %19 oranında arttığını gösteriyormuş. Sıcakta astım krizi de tetikleniyor. Dikkat etmekte fayda var. Bir haber daha okuyalım. Merkez Maslak, Hedef Çekya, İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri dolandıran çeteye baskın yapılmış efendim. Öyle bir baskın ki sanki bir şirket gibi yer kiralamışlar. Orada çalışanlar var, yüzlerini kapatıyorlar tabii. Kadınlı erkekli karışık. Önlerinde bilgisayar. Çekya yetkili makamlarının yaptığı bildirimler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri 51 kişiyi gözaltına alıyor. Çete üyelerinin sahte çağrı merkezinden aradıkları bazı Avrupalıların polisiz, savcıyız, askeriz, banka görevlisiyiz diyerek de paralarını transfer ettiği de ortaya çıkmış. Şimdi devam edelim sıradaki gazetemize. Milliyet gazetesinde de Bismillah deyip vurdu ve gol oldu diye Ronaldo'nun penaltı noktasında topun başına geçerken söylemiş olduğu Suudi Arabistan'dan kendisine geçen o alışkanlığını dile getirdiği haberi de yine Milliyet'te sürü manşette. Emekli ve memurun ara zammı belli oldu. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıktı. Yeter mi? Tabii ki yetmez ama özellikle azami kira zammı da %32 oldu. Az önce yine verdik, İstanbul'da kiralar aldı başını gitti. 100 metrekarelik bir konut 40-45 bin lira isteniyor efendim. Bu bölgeye göre de değişiyor. Hani Beşiktaş'sa, Kadıköy'se, lokasyon ilçe biraz daha böyle hani tabiri caizse iyiyse başka ilçelere nazaran o 80 bin 90 binleri bile bulabiliyor. Bölgesel güç Türkiye ve Nixon doktrini. Kısaca ona bakalım. ABD'nin son ulusal güvenlik politikası Nixon doktrini 2.0 olarak özetlenip Trump'ın Nixon'un ayak izlerini takip ettiği belirtiliyor. Yeni doktrinde Washington'ın işbirliği yapmak istediği bölgesel güç olarak Türkiye öne çıkıyor efendim. Hemen Sabah gazetesine bakalım. Sürü manşette bir transfer haberi var. Nathan Ake Fenerbahçe'de. Stoper oyuncusu, sol ayaklı, solda oynuyor. Skriniar'la iyi bir ikili olur mu? Yani tanınan bir oyuncu. Hollanda milli takımında zaten son Dünya Kupası'nda da vardı. Şimdi biraz dinleniyor. Belki Avusturya kampına katılacak direkt Fenerbahçe'nin. Bir de şu var sevgili izleyenler. Manchester City'de oynayan bir oyuncuydu. Fenerbahçe Manchester City'ye bonservis ödeyecek. Yani tecrübeli bir oyuncu aldı Fenerbahçe, onu söyleyelim. İnceleyip sık dokuyor Aziz Yıldırım ve yönetimi ister istemez. Çünkü kasada belki çok para yok. Çok çarçur etmek istemiyorlar. Çünkü geçtiğimiz yıldan da böyle UEFA transferlerden dolayı Fenerbahçe'nin üstünde gözü UEFA'nın. O yüzden hatta ceza da vermişti. 7 milyon euro galiba. Bir transfer üzerine usulsüzlük yapıldığına dair tam hatırlamıyorum ama o yüzden inceleyip sık dokuyor Fenerbahçe yönetimi bu sene. Bu arada Dünya Kupası'nda şimdi Arjantin dedik ama Yeşil Burun Adaları'nı zar zor geçti. Finale kadar gider mi onu bilemiyoruz. Benim hani final tahminim İspanya veya Fransa finale çıkar. Diğer taraftan finalist kim olur? Yani Arjantin ya da Brezilya gibi geliyor, bana öyle geliyor. Yani gene dünyanın dev takımları finalde karşılaşacak. Geçen yıl Katar, geçen yıl değil son Dünya Kupası'nda 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin'le Fransa finalde karşılaşmıştı. O finali Arjantin almıştı. Şimdi çiftçiye, besiciye ucuz kredi desteği veriliyor efendim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiye müjdeleri vardı. Onunla ilgili öyle kısa satır başlarına bakalım. İlk olarak kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeli öz kaynak aramadan finansman kaynağı sunacağız. Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerinin yeniden üretime kazandırıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Çiftçimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar da 8 yıl vadeli kredi imkanı sunuluyor. Bu arada Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeki Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında önemli mesajlar verdi ve standları gezerek çiftçilerle sohbet etti. Hemen alttaki fotoğrafta da böyle kiraz var ama farklı boyutlarda, büyük. Ona ne deniyordu unuttum ama o kiraza papaz kirazı mı deniyor unuttum onun adını. Böyle bol etli gibi dolu dolu içinden ufak bir çekirdek çıkıyor. Bu sene kiraza doğuyoruz efendim. Geçtiğimiz yıl hatırlayın ne olmuştu? Zirai don gerçekleşmişti. Kiraz rekoltesi düşmüştü ama bu sene hasatta sorun yok. Kiraz çok olunca da fiyatı da tabii ki düşüyor. Onu da söyleyelim. Şimdi Akşam gazetesine bakalım. Memura %13.52, SGK emeklisine %17.76 zam yapıldı. Haziran enflasyonu bir bile çıkmadı efendim. 0.99 çıktı. Genelde öyle oluyor biliyorsunuz. Yani memura, emekliye zam olacağı zaman enflasyon nedense düşük çıkıyor. Şimdi bakalım Avrupa'yı Maslak'ta çarptılar. Evet, az önceki haber. Uluslararası dolandırıcılık şebekesinin Çek, Alman ve İsviçreli emeklileri tuzağına düşürmek için İstanbul Maslak'ta kurduğu call center'ı polis basmış. Ukrayna polisi de bir gün önce şebekenin Kiev ve Lviv'deki merkezlerini bastı. Çok sayıda kripto cüzdana el koydu. Yani çete çökertilmiş durumda efendim. Pakistan uyarıldı. F-16'lar eşlik etti. ABD İsrail müzakereciyi vuracaktı. İsrail'in ABD ile müzakereler sürerken İran heyetine suikast düzenlemeye hazırlandığı iddia edildi. İsrail'dir bu efendim. Her şey beklenebilir. Bölgedeki huzuru kaçırmak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de yine Şam'da biliyorsunuz bombalı saldırı gerçekleşti. Yani herkes gözünü kulağını İsrail'e dikti. %90 bile değil yani %100 İsrail'in yaptırdığı bir eylem olarak da ön plana çıktı o. Şimdi ülkede manşetlerdeki son gazetemize bakalım. Bir iki tane başlık okuyalım ve kısa bir araya gidelim efendim. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Sürü manşette Ronaldo rüzgarı var diyorlar. Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'nda Hırvatistan karşısında attığı golle bir kez daha futbol tarihine geçti. Portekiz'in son 16 turuna taşındığı o maçta tecrübeli yıldız Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen ve gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti efendim. 41 yaşını bile geçti biliyorsunuz. Tarihe geçti ama Messi yanlış hatırlamıyorsam 38-39 yaşında. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Messi oynar mı oynamaz mı onu bilemiyoruz. Yani bu rekorlar kırılabilir tabii ki ama şimdilik rekor Ronaldo'da. Döviz artmadı, enflasyon düştü. Hamene'ye 4 ay sonra cenaze töreni, çiftçiye kredi müjdeleri. Yine benzer başlıklar Yeni Şafak gazetesinde de ilk sayfada yer ediyor efendim. Şimdi ülkede hafta sonu programının cumartesi kuşağında bu saat dilimini kısa bir virgül koyalım. Saat başında kaldığımız yerden Ülke TV ekranlarında biz devam edeceğiz. Şu an Kanal 7 izleyicilerine veda ediyoruz efendim. Ama bizi izlemek isterseniz tabii ki saat başında lütfen Ülke TV'yi açın. Diyelim sizden gelecek farklı güzel hafta sonu mesajları ve farklı haberlerle ülkede hafta sonu saat 8'de kaldığı yerden devam edecek. Görüşmek dileğiyle.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Efendim sevgiler saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine
1: Radyo 7 Hayata Müzik Katı.
0: Radyo 7'de hayata müzik katmaya devam edeceğiz. Aşkın Sesi bendeniz ben Harsaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'ye, Radyo 7'ye hoş geldiniz ve aşk olun.

Ah, Mezar Taşı Selçuk Balcı o güzel şarkıyı seslendirdi ve Radyo 7'de devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Bugün de başladık yine o muhteşem güzel eserleri daha da keyifli, lezzetli hale getirmeye, yani bir arada olmaya. Selam olsun efendim tekrar tekrar şu an sesimi duyan tüm sevgili dinleyenlerimize. Hemen bu güzel şarkıyı bir armağan edelim. Birçoğunuz tatilde, birçoğunuz belki çalışmaya devam ediyor, yollardasınız veya iş yerinizdesiniz. Her birinize öncelikle kolaylıklar diliyorum. Selamlarımı iletiyorum ve şu güzel Kumat şarkısını da armağan ediyorum. Gülüm.

Kasipten ötesi yokmuş. Yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer, ne de bana, hiç kimseye, ne de kahırlanmaya değer. Sevgili Can Bağım, bırak yaradan hakkımızda hayırlı olanını eylesin. Bırakalım nefsin takdire boyun eğmeyi, öğrenmesini bilsin. Rabbim gönüldekilerini özellikle hayra çevirsin. O yüzden hani gönlünüzden geçen diyoruz ya, gönlünüzdekinin hayırlısını nasip etsin her zaman.

0: Yaralıyım. Yarasız olan var mı? Herkesin kendine göre yaşamışlıkları var ve illaki bir şekilde bir yara alıyoruz, öyle değil mi? Efendim devam ediyoruz ve şimdi Zara'nın güzel yorumuyla Radyo 7'de. Kırıldığınızda ne yaparsınız? Susar ya da bir mesafeli olursunuz, değil mi? İnsanlarla aranıza mesafe koymanız şart. Zaten hissediyorlarsa yanınıza geleceklerdir. Ha gelmiyorlarsa da işte o zaman da siz doğru mesafeyi yakalamış olacaksınız. Aşkalı.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Haziran enflasyonunun netleşmesiyle SSK ve Bağkur emeklilerine %17,76, memur ve memur emeklilerine ise %13,52 zam oranı kesinleşti. Haziran'da en çok zamlanan ürün %54,26 artışla taze meyveler olurken, en çok ucuzlayan ürün %37,64 düşüşle taze sebzeler oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının şeker, tahıl ve süt ürünlerindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda %0,3 gerilediğini duyurdu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece Yolu'nun 50-52. Kilometreleri, Nurdağ İslahiye Hassa Yolu'nun 7-10. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Expertise.

0: Alacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
2: getir. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
7: Reklam.

0: gözyaşını.
1: Bazı zamanlarda yorgunluğunuzu hissedersiniz. O zaman dersiniz işte. O yorgunluğunuzu hissettiğiniz anda da ağzınızdan büyük bir ihtimalle şu cümleler dökülüyordur: yeni yeni anlıyorum yorulduğumu. Öyle eskisi kadar hevesli değilim hiçbir şeye. Koşturmalar, yıkılmalar, tekrar kalkıp hadi bir dahalar, tavırlar daha ağır gelmeye başlıyor değil mi bir yerden sonra? Hele şu güçlü görünmek için olanı yok mu? Ağır geliyor artık.

Kimseyi başınızın üstüne koymayın sevgili canlar. Müsait yeri gösterin. Dileyen kalbinizde, dileyen de kapınızın önünde kalsın. Başınızın üstünü gösterirseniz onlar daha da farklı şeyler isterler. O yüzden o mesafeyi, o dengeyi

dilimiz zamanın dümlenir kalırız. Efendim, söyleyemedim ve Eylem Aktaş Radyo 7'deydi. Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Şimdi yine bir başka güzel, çok lezzetli bir esere geçiyorum. Yolun Sonu Görünüyor. Unutma, gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de, doğrulsan da, koşsan da, yürüsen de, düşsen de asla senin peşini bırakmaz. Seninledir hep. Aşk olun.

şimdi doğa şartlarında fırtınalar koptuktan sonrasında ardından bir şeyler, yağmur işte kar gibi şeyler gelir, yaşanır, akar gider. Peki insan hayatında fırtınalar koptuğunda ne çıkarmalıdır insan? Evet, güneş parlarken pırıl pırıl, tombul tombul sıcacıkken herkes seni sever, sevebilir. Ama gerçekte seni kimin umursadığını o fırtınaların koptuğu anlarda en iyi anladığın anlardır. En iyi o anlarda anlarsın.

Şimdi şu son günlerin o çok güzel şarkılarından biri var ya, onu bir dinleyelim Radyo 7'mizde. Aşkın Yayın Hali Ebru'lü'de Erto Ömer. Evet, sözler çok tatlı olmuş. Çok beğendim ben. Seveni de çok. Bu arada sık dinleyeceğiz. Galiba öyle görünüyor. Ne dersiniz? Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lü devam ediyor.

0: Yılmaz sizlerleydi. Şimdi de Mustafa Ceceli ile devam ediyoruz. Çünkü sevgili Eylül, selam olsun tüm arkadaşlarına armağan ediyor ve radyoyu da dinleyenlerine teşekkür ederiz sevgili Eylül'e ve Mustafa Ceceli gün geliri hemen şöyle bir dinleyelim, gönderelim, yerine ulaştıralım.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

bunu bir kenara gidersen unutursun. Şöyle bir bakalım hemen mesajlara. İyi yayınlar Vener Hanımcığım demiş. Teşekkür ederim. İskenderun'dan Leyla Tunç. Kahramanmaraş'ta yaşayan Davut Erşan için sevecek. Hemen gönderiyorum. Şu an dinlemeye başladık bile. Ve bakıyorum Vener ablacığım Çanakkale'den Dilek şu an son ses açtım. Dinliyorum seni demiş. Sevgili Dilek selam olsun. Eşime gelsin artık ne yayınlarsan demiş. Sevecek uygun mudur sevgili Dilek? İnşallah hemen dinleyelim, armağan edelim.

gerçekten garip geldik, garip gidiyoruz dünyadan. Geldik geçiyoruz. Bazen işte bu geçiş esnasında akışına bırakmak gerekir sevgili can bağları. Evet, her şeyi ama her şeyi, suyu, mevsimleri, olayları, insanları, yaprakları, çiçekleri, böcekleri, her şeyi akışına bırakmak gerekir. Ve sonucunu bekleyip görmek gerekir. İşte o sonucu bekleyip görmek için de sıkı, güzel bir sabır gerekir. Sabrımız geniş olsun, afiyet içerisinde sabırlar versin Rabbim her zaman.

0: güzel akıdı değil mi? Derin derin sevdalara dalarsın ve devam ediyoruz Radyo 7'de Kazım Koyuncu'yla. Merhaba, Ankara'dan Nigar. Kızlarım Lina ve Nisa'yı çok seviyorum. Dünyamı güzelleştiren iyi kilerim onlar için bir eser demiş. Hemen gönderelim efendim. Selamlar Konya, Akşehir'den Hüseyin. Denizli'den Yeliz Hanım'a özellikle, beni duyuyor mu bilmem ama demiş, ona armağan edeyim. Peki, inşallah yerine ulaştırmış olduk. Çok da güzel bir eserdir ki, Gelavera Deresi Kazım Koyuncu yorumuyla.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

devam ediyoruz. Sevgili Can Bağları Radyo 7'de. Şöyle gördüğüm kadarıyla bir güzel türkü hemen göndereceğim. Evet, kim seçmiş? Kerim Bey efendim. Kerim Bey özellikle tüm sevdikleri için. Suzan Sozi'yi sizin ve tüm sevenler için şöyle bir dinletmeye başladım bile. Ve devam ediyorum. İyi yayınlar Kocaeli'nden Gizem. Bugün hayatımdaki çok değerli insan Balkabağı Büşra evime geliyor demiş. Yolda sizi dinliyorum demiş. Ve bize gelsin pekala, selam olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Ve Suzan Sozi'yi de gönderelim.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.

Sözümüzü yerine getirdik. Ebru Gündeş'i de dinlettik ve şimdi bir başka güzel mesajı değerlendirelim. Hemen gördüğüm kadarıyla Oğuz Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor ve onun için kıymetli olan Ozan kardeşine armağan ediyor. Ali Kınık'tan bir eser sizin için hemen gönderiyorum efendim. Ve bu güzel eserle birlikte yine diğer mesajlara da bir bakalım. Bu şarkıdan sonrasında diğer mesajları okumaya devam edelim.

Bir taraftan iyi tarafından bakacak olursak, hem yol gösterir hem de çiğ insanı adam eder. Dertler, evet. İyi tarafından baktığınızda, ha zor, kolay değil. Dert verip derman arattırmasın ama derdi veren de dermanını muhakkak verir.

Yine zaman çok hızlı akmış. Çok. Son bir mesajla artık huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgili Gökhan, selam olsun Mela Bedel'den bir eser demiş. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Ve gördüğüm kadarıyla Adana'dan Abdullah Naz. Beklentiniz ne kadar büyük olursa hayal kırıklığınız da o kadar büyük olur. Kimseden bir beklentiniz olmasın. Bir beklentimiz olursa o da Allah'tan olsun. Çünkü beklentinizi karşılayacak tek Allah'tır. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da başlayan şiddetli yağış özellikle Çekmeköy, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkisini artırdı. Meteoroloji yetkilileri su baskınlarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyecek. Kritik ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri işbirliklerinin derinleştirilmesi hedefleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis gemisi, tarihi bir misyon için New York limanına demir attı. Savaş gemimiz, ABD'nin 250. kuruluş yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek uluslararası törenlerde Türkiye'yi temsil edecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen şiddetli daire patlamasında iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ilk incelemelerin ardından facianın doğalgaz sızıntısı nedeniyle yaşandığını tespit etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasıla verilerinde tarihi bir rekor kırıldığını duyurdu. Ülkenin tarımsal hasılası geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul ve Tekirdağ çevreleri, Kırklareli'nin güneyi ile Kars'ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Mersin 32, Samsun 30, Yozgat 26, Kars 23, Şanlıurfa 40 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 46,86, avro 53,61, gram altın 6277, çeyrek altın 10.338 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.417 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: 8 lira.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Reklam.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterime.

Alp, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Radyo 7. Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Ziyarete gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
7: Jest kart.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek amacıyla göle girdikten sonra gözden kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sivas'ta kene yapışması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Yetkililer, kene popülasyonunun arttığı yaz aylarında vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurumlarının adını kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda şebeke üyesi olduğu belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi bir siyasetçiye pislik diyen sanığa verilen yerel mahkemenin mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, bu ifadenin kaba bir hitap tarzı ve ağır eleştiri sınırları içinde kaldığına hükmetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2026'nın ilk 6 ayında yaralı veya hasta 2205 yaban hayvanını tedavi etti. Rehabilitasyon süreçleri tamamlanan hayvanlar doğal yaşam alanlarına sağlıklı bir şekilde yeniden bırakıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik sürdürdüğü amansız saldırılarda can kaybartmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamalara göre bölgedeki bombardıman ve operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.090'a ulaştı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul ve Tekirdağ çevreleri, Kırklareli'nin güneyi ile Kars'ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Mersin 32, Samsun 30, Yozgat 26, Kars 23, Şanlıurfa 40 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Haziran enflasyonunun netleşmesiyle SSK ve Bağkur emeklilerine %17,76, memur ve memur emeklilerine ise %13,52 zam oranı kesinleşti. Haziran'da en çok zamlanan ürün %54,26 artışla taze meyveler olurken en çok ucuzlayan ürün %37,64 düşüşle taze sebzeler oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının şeker, tahıl ve süt ürünlerindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda %0,3 gerilediğini duyurdu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce

0: 2020 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 En İyi 20 ile bu cumartesi de sizlerle birlikteyim. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular. Sıralamayı da birlikte oluşturduk. Şimdi de dinlemeye başlıyoruz. Serkan Nişancı, Unutacağım, listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 En İyi 20
2: numara. Ben

Emre Fel yardım et Allah'ım dedi listemizin de bu hafta 19. sırasında yer aldı dinledik. Ve şimdi 18 numaradayız. Özlem Çelik, Vay kulaklarınıza geliyor.

Elif Buse Doğan yeni çalışması Yangın Yeriyle listemizde bu hafta 17 numarada yer aldı, dinledik. Radyo DN20'de 16 numaraya geçiyoruz. Bir ikili Yonca Lodi ve Murat Güneş İncir Ağacı'yla şimdi kulaklarınıza geliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti BBVA.com.tr'de.
6: Reklam.

0: gecemden.
1: Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım. Bu hafta 15 numarada yer aldı, dinledik. 14 numaradaki konuğumuz da Semih Cenk. Üzülmedim ki ile şimdi sizlerle.

başlı son günlerin beğenilen şarkısı Bana Bakmayın'la listemizde 13 numarada yer aldı bu hafta. 12 numarada da İrem Derici'yi dinleyeceğiz. Bu defa başka diyecek o da.

İrem Derici'yi de dinledik, geldik 11 numaraya. Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya şimdi sizlerle olacak. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bessin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Blok 3 ne yapıyorsun mesela dedi. Radyo 7 en iyi 20'de ilk ona onun şarkısıyla girdik. 9 numarada da sar zamanı geriye diyelim.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Aleyna Tilki Oyuncak Gibi listemizin bu hafta 8 numarasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de ilk 7'ye. 7 numaradaki konuğumuz da Karaf grubu oluyor. Aşk durdukça diyecekler onlar da.

İlk 7'ye Karaf grubuyla girdik. Şimdi 6 numarada Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Ey aşk diyecek o da. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 5'ine geçelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,86, avro 53,61, gram altın 6277, çeyrek altın 10.338 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.417 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50-52. kilometreleri, Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7-10. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam.

Mustafa Ceceli ve Sessizleri dinledik. Ötesi yok dediler. İlk beşe onların sesleriyle girdik. Dört numarada da Çağla ve Doğu ikilisi var. Sevilen şarkıları Bir Seni Düşündüm şimdi sizlerle.

rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses'i. Harika Avcı ile birlikte yeni bir çalışma Olmaz Artık listemizin 3. sırasındaydı bu hafta. Ve yine rahmetle andığımız bir başka sanatçımız Ferdi Tayfur. Sanma Sana Dönerim'le listemizin 2 numarasında.

Ahmetlandık dinledik, sevgili Ferdi Tayfur'u ağırladık. Sanma Sana Dönerim isimli o sevdiğiniz şarkıyla ve geldik bir numaraya, Mebrure Değilim isimli çalışmasıyla bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Aynı zamanda en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada da bulunabilirsiniz. Bir de önerim var, akıllı telefonlarınıza mutlaka Radyo 7 uygulamasını indirmeyi unutmayın. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Beşiktaş, Şişli ve Fatih başta olmak üzere birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Üsküdar'da Sahaflar Çarşısı yağmur altında kaldı. Taşan rögarlar ve su baskınları nedeniyle çok sayıda araç mahsur kalırken sürücüler ve yayalar yollarda zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaktan kaçan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Vatandaşlar günün en sıcak saatlerinde serinleyebilmek için parkları ve Balıklıgöl yerleşkesinde yeşil alanları doldurdu. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle yeni bir anlaşma yapmayı her şeyden çok istediğini iddia etti. Trump ayrıca ABD-İsrail ortak saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni süreçleri için Tahran yönetimine bir hafta izin verdiğini açıkladı. Uğradığı ABD-İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da resmi cenaze merasimi düzenlendi. İmam Hümeyni Musalla Camii'sinde gerçekleştirilen büyük veda törenine binlerce kişi katılıyor. İşgalci İsrail ordusu mahkemenin yıkımları durdurma yönünde verdiği açık karara meydan okuyarak Batı Şeria'da yeni bir hukuksuzluğa imza attı. Askerlerin Kuzey Ürdün Vadisi'ndeki Ayn el Hilye bölgesine girerek Filistinlilere ait bazı evleri zorla yıktığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna askeri güçlerinin Rusya topraklarına yönelik çok kapsamlı bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda başkent Moskova'yı hedef alan 200'den fazla insansız hava aracının engellenmeye çalışıldığı bildirildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul ve Tekirdağ çevreleri, Kırklareli'nin güneyi ile Kars'ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Mersin 32, Samsun 30, Yozgat 26, Kars 23, Şanlıurfa 40 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haziran enflasyonunun netleşmesiyle SSK ve Bağkur emeklilerine %17,76, memur ve memur emeklilerine ise %13,52 zam oranı kesinleşti. Haziran'da en çok zamlanan ürün %54,26 artışla taze meyveler olurken en çok ucuzlayan ürün %37,64 düşüşle taze sebzeler oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının şeker, tahıl ve süt ürünlerindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda %0,3 gerilediğini duyurdu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Yeşil. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz. Reklam.

0: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
6: Chery.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 46,86, avro 53,61, gram altın 6277, çeyrek altın 10.338 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.417 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50-52. Kilometreleri, Nurdağ İstahiye Hassa yolunun 7-10. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
7: Murat Çetin'le Kum Saati başlıyor.

0: Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Sevgili dinleyenler, inşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da güzel geçer. En güzel şarkılarla her akşam olduğu gibi bu akşam da Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızda. Hoş geldik.
1: Burası Radyo 7.

Bazı sevgiler bitmiyor, sadece susuyor. İnsan devam ediyor hayatına ama içinde bir yer hep aynı kişiyi bekliyor. Ve bazı bağlar mesafeyle ne yazık ki kopmuyor, öyle değil mi?

Bir insan çok kırıldıysa yeniden severken korkuyor, aynı şeyi yaşamamak için kalbini saklıyor ve bazen en çok sevenler ne yazık ki geç toparlanıyor bu hayatta. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun.

sezmek bazen bir insanı değil, onun size hissettirdiği huzuru aramaktır ve insan bazı geceler sadece bir nasılsın cümlesine bile hasret kalıyor.

0: göç diyor.
1: Gerçek sevginin kim olduğunu geç anlayanlar. Şimdiki şarkımız kıymeti sonradan bilenlere armağan olsun. Radyo 7'de Derya Bedavacı bizlerle.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Reklam.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklam.
0: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
5: 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hayat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Bazı insanlar dışarıda güçlü görünür ama içinde sessizce dağılır. Kimseyi anlatamaz, kimse de fark etmez. Ve insan bazen en büyük savaşı kendi içinde verir. Burası Radyo 7. Kalbinizden, gönlünüzden, aklınızdan geçen şarkılar an be an Radyo 7'dedir. Çünkü burası doğru yer.

İnsan bazen nedenini bilmeden yoruluyor, içi daralıyor, kalbi sıkışıyor ama anlatamıyor. Ve bazı geceler insanın kendi sesi bile inanın kendisine ağır geliyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız, Rabbim gücünüze güç katsın. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim, kolaylıklar diliyoruz.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,86, avro 53,61, gram altın 6277, çeyrek altın 10.338 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.417 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız Halk.

0: Bazı insanlar sadece zamanını değil kalbini de bırakıyor birine ve giderken kendinden eksilmiş gibi hissediyor. Çünkü insan en çok sevdiği yerde kaybediyor kendini. Sizi sevenleri hiçbir zaman üzmeyin, incitmeyin, olur mu?
1: Burası Radyo 7.

0: hayat bazen insanı herkesten uzaklaştırıyor. Ne söylenene inanabiliyor, ne de gördüğüne güvenebiliyor insan. Ve insan en çok hayal kırıklıklarından sonra ister istemez değişiyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. En güzel şarkılar eşliğinde.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Bazı insanlar çok güçlü görünür ama geceleri yalnız kaldığında içindeki kırgınlıkla baş başa kalır ve insan en çok kimse görmezken dağılır bu hayatta. Şimdiki şarkımızı da hasta olup şifa bekleyen tüm hastalarımıza armağan edelim. Rabbim tez zamanda her birinize acil şifalar versin.

Gerçek sevgi bazen abartılı değil, çaresizdir. İnsan sevdiği kişiyi kaybetmekten korkar. Çünkü bazı insanlar giderse hayat eksik kalır. Radyo 7'yi sevdiklerinize önermeyi unutmayın, olur mu? Bizler sizler için buradayız. En güzel şarkılar sizin yerinize duygularınızı haykırmaya devam ediyor.

İnsan bazen derdini anlatsa da anlaşılmıyor. Çünkü bazı duygular yaşanmadan bilinmiyor ne yazık ki. Ve kalp bazen yalnızca hissedene açılıyor. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte özlemle, hasretle sevdiklerinin yolunu bekleyenlere armağan olsun bu güzel şarkı.

Ne kadar ömrümüzün kaldığını bilmiyoruz ama o vakte kadar inşallah yaşantımız güzel geçer. Evet, bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Katılım sağlayan, bizlere eşlik eden siz güzel dostlarımıza binlerce kez teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. Bu güzel eserde benden sizlere armağan olsun. Hoşçakalın.

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti BBVA.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan süper hücre uyarıları arka arkaya gelirken sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde kısa süreli etkisini gösteren kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa yakasında Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultan Gazi ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Şişli, Sultan Gazi, Kağıthane ve Beşiktaş'ta kuvvetli yağışın etkisiyle yollar göle döndü. Bazı alt geçitleri su bastı. Anadolu yakasında ise Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış aralıklarla etkili oldu. Üsküdar'da Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı. Harem'de yol denizle birleşti. Yunanistan'ın turistik adaları Rodos ve Korfu'da çıkan orman yangınları da havadan ve karadan müdahaleler yoğun şekilde devam ediyor. Ülke genelinde ihmal şüphesiyle çıkan diğer yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmada ise 4 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ankara'da gelecek hafta gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi'nin resmi programı netlik kazandı. Büyük bir güvenlik önlemi altında yapılacak zirve, Salı sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapımı süren Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla birlikte iki nokta arasındaki ulaşım süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini müjdeledi. 6 Şubat depremlerinin simge isimlerinden olan ve enkazdan 248. saatte çıkarılan Aleyna Ölmez, eğitim gördüğü Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Aleyna, mezuniyet diplomasını kendisini kurtaran madenciler ve tedavisini üstlenen doktorlarıyla birlikte alarak büyük bir gurur yaşadı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Akdeniz bölgesinin Toroslar mevkiiyle Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 18, İstanbul 29, İzmir 35, Mersin 32, Sinop 30, Yozgat 25, Kars 24, Şanlıurfa 38 derece olacak.
2: En güvenilir

0: Amerikan doları 46,86, avro 53,61, gram altın 6277, çeyrek altın 10.338 lira. Brent petrol 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.417 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkısı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını bildirdi. İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı bu yıl %30'dan %50'ye çıkarıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

haydi keşke söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

Sana isyanım, güzel günlerim.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum. Mehmet Zeyd Yıldız ben, nasip olursa bu akşam yine Erenler Turizm'in katkılarıyla saat 22'ye kadar sizlerle olacağım. Şu an radyo başlarında bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimizi selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle. Erenler Turizm.

unutursun diye çok korkuyorum. Unutturmasın Rabbim kimseyi bize, bizi de kimseyi unutturmasın. Unutmak istediklerimizi unutalım yalnızca. Unutmak istemediklerimizi Rabbim her daim unutturmasın. Unutulmak istemediklerimize de bizi unutturmasın. Amin. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz bir kez daha. Nasılsınız görüşmeyeli? Yaklaşık bir haftadır görüşmedik. 5 günlük 6 günlük bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olmak bizim için bir şükür vesilesi. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur inşallah. Muhabbetli, keyifli, çay kahve eşliğinde, şarkılar eşliğinde içimizden geçenleri, gönlümüzden geçenleri dilimize döktüğümüz bir program. Gönlümüze, dilimize razı olmadığı bir cümleyi, bir kelimeyi vermesin.

İyi olmayan her kim varsa şu dakikalarda bize kulak veren, bizi dinleyen, iyi olmalarını Allah'tan niyaz ediyoruz. Rabbim iyi etsin sizi. Ne sıkıntınız varsa gidersin. Maddi, manevi, gönül darlığı en zorudur. Hastalık en zorudur. İnsanın bir hastalığı varsa, bir sıkıntısı varsa sağlık olarak ağzının lezzeti, ağzının tadı da yoktur. O yüzden evvel sağlık, ardından kalp huzuru istiyoruz Rabbimizden, değil mi? Rabbim her birimize sağlık, afiyet versin. Şifa bekleyen hastalar varsa Şafi ismiyle tecelli buyursun. Maddi darlığı olanlara yardım eylesin. Gönül darlığı olanlara yardım eylesin. Amin. Her ne sıkıntınız varsa inşallah programımız şifa olsun. Bizim niyetimiz o olsun. Ameller niyetlere göredir demişler, değil mi?

Bugün İstanbul'da ciddi bir sağanak yağış hakimdi. Avrupa yakasına da yağmış, biz Anadolu yakasındaydık. Anadolu yakasında da ciddi anlamda yağmuru hissettik. Hatta İstanbul'un bazı yerlerinde, bazı bölgelerinde sel olmuş. Rabbim rahmetini afetsiz versin üzerimize. İnşallah çok bir maddi, çok bir manevi hasar yoktur diyelim. Yağmura da ihtiyacımız varmış aslında, değil mi? Ortalık şöyle bir serinledi, ferahladı. Tabii İstanbul'daki nem oranı ciddi anlamda fazla. Onu da iliklerimize kadar hissediyoruz bu arada. Kıymetli dostlar, Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapıldı. O paylaşımın altına dileyen dinleyicilerimiz yorum yazarak programımıza, muhabbetimize, sohbetimize dahil olabilirler. Öncelik verdiğim mesajları biliyorsunuz. Bir beyit, bir kelamı kibar, bir dörtlük, bir nasihat. Karanlıkta kaldığınızda size yolunuzu gösteren, düştüğünüzde sizi ayağa kaldıran bazı cümleler vardır ya hani. Tesirli cümleler. Tesirin altındaki sır da o sözü söyleyen kişinin o sözün bedelini ödemiş olmasıdır. Hani öyle laf olsun diye söylenmiş sözler değildir ve aradan yüzyıllar geçse de o sözler tesir etmeye devam eder bizim üzerimizde. O cümleleri bekliyorum sizden. Onlara öncelik vereceğimi bir kez daha ifade ediyorum. Mehmet Zeyd, Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Zeyd'in yazılışı Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, baş harflerinden Mehmet Zeyd. Radyo 7'nin son paylaşımında da etiketleyeyim, oradan bulabilirsiniz. Aynı zamanda yayınımızı hem dinleyip hem stüdyoda bizi canlı olarak izlemek isterseniz TikTok, Mehmet Zeyd Yıldız TikTok'ta da şu anda canlı yayında sizlerle birlikteyiz, haberiniz ola.

Evet, Instagram'dan hayırlı yayınlar dileyen dinleyicilerimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Selam verenlerin selamını cümleten almış olayım. Ve aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçay. Hiç iyi değilim demiş. Annem hasta 2 yıldır, amansız hastalıkla mücadele ediyoruz. Rabbim bütün hastalara acil şifalar versin. Seninleyiz güzel insan demiş. Teşekkür ederim İsmail Bey. Rabbim validenize acil şifalar ihsan eylesin. Ona ve onun şahsında bütün şifa bekleyen hastalara dua etmiş olalım. Sürekli dinliyorum demiş. Adına Tufan Bey'le de internetten dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Efendim şöyle bakalım. İnsanın insana getirdiği mi yoksa insanın insandan götürdüğü mü? Halden hale sokar be abi demiş. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, tüm Radyo 7 ailesine selamlar. İnsanın insana getirdiği mi, insanın insandan götürdüğü mü halden hale sokar? Tabii ki insanın insandan götürdüğü. Biz tabii insanın insandan götürdüğünü insandan biliyoruz ya. Halbuki insan sadece bir vesiledir. Bazı şeyler başımıza gelecektir, birileri vesile olur buna. Ama biz genelde vesilelere takılırız. Hani başımıza bir şey geldi, neden geldi? Onun ardındaki hikmeti görmekten çoğu zaman aciz oluruz. Aciz etmesin Rabbim, ferasetimizi arttırsın. Bakışımızı kuvvetlendirsin, anlayışımızı bereketlendirsin. Amin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Seyit Yıldız, reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometreleri, İzmir Aydın Otoyolu'nun 19-20. kilometreleri, Amasya Turhal Yolu'nun 61-62. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

En anlamlı ve en içten radyo, Radyo 7, herkese dinlemeyi tavsiye ederim demiş Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim, Mehmet Zeyd Yıldız ve Instagram ve Radyo 7 Instagram sayfasından gelen yorumlarımız var. Balıkesir Bandırma'da olan çok özlediğim, sevdiğim Ercan'a sizin aracılığınızla onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş dinleyicimiz. Nehir Su: Bandırma benim memleketimdir. Memleketime de bu vesileyle selam göndermiş olayım. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan Merve Hanım: eşim Turgay Karadağ gelsin. Şarkılar, şartlar ne olursa olsun her zaman yanında olacağıma hiç şüphen olmasın demiş. Göz hoşuna gideni sever, akıl kendisini anlayanı sever. Ama ruh kendine benzeyenden başkasını sevmez demiş Şems Tebrizi Hazretleri. Hatice Hanım paylaşmış: gündüz kiraz toplayıp akşam sizi dinlemek yorgunluğa iyi geliyor. Kirazın diyarı Akşehir'den selamlar demiş. Eyvallah, Akşehir'e de selam olsun, kolaylıklar diliyoruz. Şu vakitlerde hala var mıdır tarlada çalışanlar? Varsa selam olsun. Mesaide olanlar vardır, onlara selam olsun. Allah hayırlı işler, hayırlı mesailer nasip etsin. Tabii yollarda olanları da unutmayalım, yolculuklarda olanlar var. Rabbim gideceğiniz yerlere, sizi bekleyen insanlara, sevdiklerinize sağ salim varabilmeyi, kavuşabilmeyi nasip etsin. Amin.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Bilseydik birçok şeyi yapmazdık değil mi? Bilseydim hiç sever miydim diyor ya. İnsan her şeyi bilse zaten bu dünyanın bir imtihan olmasının, imtihan dünyası olmasının bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla olan her şey bizim için, başımıza gelen her güzellik de bizim için, her sıkıntı da bizim için. Allah bizi bazen vererek bazen vermeyerek imtihan eder. Verdiğindeki imtihanı farklıdır, vermediğindeki farklıdır. Rabbimizin verdiği, bize bahşettiği bütün nimetlere farkında olduğumuz ya da olmadığımız, gördüğümüz ya da göremediğimiz bütün nimetlere şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Rabbim üzerimizdeki nimetlerini arttırsın, bereketlendirsin. Bütün sıkıntılardan, bütün belalardan, musibetlerden, imtihanın ağırından, kaldıramayacağımız her şeyden ona sığınıyoruz.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Konya'dan Arzu Hanım, eşim Gökhan'a armağan ediyorum bütün güzel şarkıları demiş. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Evet, valla ne çok birbirini özleyenler var. Bakıyorum şöyle, herkes birbirine hasretle dolmuş ve herkes birbirine şarkı armağan ediyor. Eyvallah. Ben de bilirkişi olarak sosyal mesaj versem olur mu demiş Seher Hanım. Buyurun. Bence insanın günü içinde ihtiyaç duyduğu bazı kelimeler var. Her gün duyduğumuz yüzlerce sözün arasında ruhumuza iyi gelen birkaç kelime saklı aslında. Çünkü bazı kelimeler sadece bir anlam taşımaz, kalbe dokunur. İnsana kendini hatırlatır. Bu da tevafuk dersin, içindeki yüz yük biraz hafifler. Biraz muhabbet edelim mi dersin, mesafeler kısalır. Çok yakışmış dersin, belki bir insanın bütün günü güzelleşir. Huzurlu bir ortam dersin, kalbinde o huzurdan nasibini alır. Ne kadar letafet ehli biri dersin, inceliğin ve zarafetin hala yaşadığını hatırlarsın. Güzel bir dünyanın yolu güzel kelimelerden geçmez mi? Kesinlikle öyle. Çünkü dil kalbin tercümanıdır. Nezaketi çoğaltan, muhabbeti büyüten, umudu yeşerten kelimeler seçtikçe, yalnız cümlelerimiz değil, hayatımız da güzelleşiverir belki. Kim bilir demiş. Gecemiz hayırlara tebdil olsun. Teşekkür ederim Seher Hanım. Evet, kelimelerimiz çok önemlidir. İletişim dilimiz çok önemlidir. Üslubumuz, tarzımız, ses tonumuz çok önemlidir. Bir de kelimelerimizi şöyle güzellerinden seçtiğimiz vakit değmeyin tadına. Hele ki mütebessim bir çehreyle kurulan güzel bir cümle insanın bütün yorgunluğunu, bütün kederini alıverir bakarsın. Yani müminin mümine, insanın insana tebessümü de bir aslında şifadır, değil mi?

Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz dostlar. Mehmet Zeyd Yıldız ben. Cumartesi pazar günü akşamları 20-22 saatleri arasında buradayız yaklaşık 13 yıldır. Aramıza yeni katılan varsa, yayınımıza yeni tevafuk eden varsa, hani olur ya, uzun yıllardır Radyo 7'yi dinliyorsunuzdur ama hafta sonu hiç bu saatlerde açmamışsınızdır, denk gelmemişsinizdir. Memnun oldum efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan böyle her daim bekleriz. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına yorumlarınızı bekliyor olacağız. Az sonra şiirler okumaya da başlayacağız, haberiniz ola.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Mehmet Bey, Rabbim kalpleri huzuruyla bu güzel yayınlarda daim eylesin demiş. Teşekkür ederim. Kalp huzuru önemlidir. Rabbim hepimize nasip etsin. Anneannem şöyle dua ederdi. Başın pınar, ayakların göl olsun derdi. Faydası oluyor gerçekten. Ya bakın, eskilerin, eski insanların duaları ne kadar farklı. Her şeyleri farklı onların. Yani eski dediğime bakmayın. O eskiyi müspet anlamda söylüyorum. Neydi dua? Başın pınar, ayakların göl olsun. Amin. Amin, ne güzelmiş. Vefat ettiyse rahmet olsun.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Efendim devam ediyoruz. Burası Radyo 7. Hilal Hanım yazmış, Bilge'ye sormuşlar insan nasıl sabreder? Demiş ki, unutursun sabredersin. Bu en güzelidir. Kabul eder sabredersin, bu en doğrusudur. Vazgeçersin sabredersin, bu en zorudur. Bir de işini Allah'a havale eder sabredersin, işte bu en yücesidir demiş Ankara'dan Hilal Hanım. Peki siz nasıl sabredersiniz? Unutur sabreder misiniz? Unutur da mı sabredersiniz? Kabul edip de mi sabredersiniz? Yoksa Allah'a mı havale edersiniz? Hadi küçük bir soru.

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış örtüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan, dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden, gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde, kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan, kavlime sadığım bana.

bir an kayboldun gibi. Yaşadın kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının tellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi, yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya, peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm? Bize ne yapsın ölüm?

0: bir reklam.
1: Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah nasip ederse Erenler Turizm'in 25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği Umre programında, Umre seyahatinde Allah nasip ederse ben de olacağım kıymetli dostlar. Bunu da buradan duyurmuş olayım inşallah. Sizler de Erenler Turizm'le Umre'ye gitmek isterseniz Erenler Turizm'in iletişim yollarından, sosyal mecralarından ulaşabilirsiniz. Ve tavsiyem şudur, Erenler Turizm'in Instagram sayfasındaki çekilişe mutlaka katılın. Belki de o çekilişte size çıkacaktır Umre. Belki de bu davet sizin içindir, kim bilir. Erenler Turizm'e teşekkür ediyoruz ve sizleri Erenler Turizm'in sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve kampanyalarını incelemeye davet ediyoruz.
0: Bir reklam.
2: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Efendim, Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de birlikteliğimiz devam ediyor. Şöyle bir Instagram'a bakalım. Instagram'da yorumları şöyle bir kontrol edelim. Bakalım kimler nerelerden selam vermişler. Ankara Haymana'dan Ferdane. Canımın içi eşim dervişe demiş gelsin. Bahçemizde sizi dinliyoruz. Ne güzel. Bu mevsimde artık bahçe sezonu açıldı değil mi? Bahçelerinde, teraslarında, balkonlarında, açık alanlarda şu anda çay kahve keyfi yaparken kulağı bizde olan bütün dinleyicilerimizi de selamlamış olalım. Gülsem ne fayda ki giden gitmiş sevdiğim, çoktan yol almış ne fayda demiş Fatma Ertunç. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Allah'a havale etmek en doğrusu, o her zaman adildir demiş. Sordum ya, bir aşağı yukarı yarım saat kadar önce, siz ne yaparsınız diye, nasıl sabredersiniz diye. Allah'a havale etmek bu seçeneklerden biriydi ve dinleyicimiz onu belirtmiş. Eyvallah. Mutluluk dolu dakikalar dileğimle demiş Hatice Hanım. Ve aleyküm selam, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Burnumda tütüyorsun denir ya özlenenlere. Ah be sevdiğim, sen benim kalbimde alev alev yanıyorsun demiş. Mustafa Aytekin'e gelsin bütün şarkılar, baş üstüne. Ben de Allah'a emanet olayım, sen de Allah'a emanet ol, o da olsun. Bu kadar emanete ancak o iyi bakabilir. Amenna. Her evde bir evlat vardır, sessizce yükü sırtlanan, kimse kırılmasın diye kendi kalbini parçalayan. Ne alkış bekler ne de teşekkür, ama en çok yorulan hep o olur demiş Emine Hanım. Evet, her evin, her ortamın bir yük taşıyıcısı vardır. O yük taşıyıcıdan Allah her daim razı olsun. Bütün yükü sırtlanır, bütün işlere o koşar. Birine bir şey olur, teselli etmek onun görevidir. Biri hastalanır, o refakatçi olur. En çok ağlayandır, en çok gözyaşı dökendir. Ve bazen ne yazık ki en çok görülmeyendir.

zaman akıp geçiyor su gibi. Ne zaman desek yahu biraz yavaş geçsin şu an. Hani özlediğiniz biriyle karşılaşmışsınızdır ya da buluşmuşsunuzdur. Hasret vuslata dönmüştür ama o vuslat da sınırlı bir süredir. O çabucak geçiverir. Ama beklediğiniz zamanda geçmek bilmez. Ömür geçmesini, çabuk geçmesini istemediğimiz için galiba, onun da etkisi vardır, çabucak geçiveriyor. Özellikle bu ahir zamanda teknolojik nimetler her ne kadar bizim zamanımızı bereketlendirmesi gerekirken sanki zamanımız daha bir bereketsiz hale geldi. Gün bitiveriyor, işlerimiz yetişmiyor, zamana sığdıramıyoruz. Belki zamanı kullanmayı, yönetmeyi beceremiyoruz, bilmiyorum. Ama ömür öyle bitiverecek. Yani yine bir yerlere yetişme telaşındayken, yine yapılacaklar listemiz kabarırken o gün gelecek ve bizler bu dünyadan göçeceğiz. O gün gelmeden, o an gelmeden içinde bulunduğumuz zamanın, bahşedilen nefesin kıymetini bilmek icap ediyor. Rabbim bilmeyi nasip etsin. Nasıl olmamızı istiyorsa öyle olabilmemizi nasip eylesin. Gayretimizi bu yönde eylesin. Amin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Efendim, bugünlük de geldik programın sonuna. Erenler Turizm'e katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, yazan, yazamayan ama bir şekilde bir yerlerden kulak veren herkese, zamanını bizim için ayıran, harcayan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyt Yıldız ben, nasip olursa yarın aynı saatte, saat 20.00'da buluşmak duasıyla diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler olsun, hoşçakalın.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de...

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar.